0: dikkidi dikka dikkidi dikkidi dikkidi dikka dikkidi dikka dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikiro dikiro dikiro
1: dikiro dikiro dikiro.